0: Yaşkın.
1: Oy! Ben ne işler onda?
0: Sosu diyelim de.
1: Ano, diki sosa boşuttumaz. Şu zokuva!
0: Yemin taşım bu dedi.
1: Onlar da diyor.